se slepa z kosy sles. Nesli, nesli, nedonesli, se slepa z kosy sles.